Acil, acil gül saçları. Bizden geçti sevdam, bizden geçti sevdam. Acil, acil gül saçları.

zamanlar görmedim, görmedim sevgilimi. O nihai zamanlar, o nihai.